Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım. Ve orada, o tatlı yalnızlıkta gözlerimi kapatıp kalbinin mırıltılarını dinleyeyim. Yüzüme hiç bakma.

söylediklerin bitince sessiz oturalım, hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldarsın karanlıkta ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakalım, ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş, konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

güller duruyordu gecenin içinde. Sarı güller. Ne olur koparma dedim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın ellerime.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

sana. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
0: Reklam.

0: olsun.
1: Haberin merkezine. Başında da
2: söyledi. Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Reklam. Şarkılardan, fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Hem günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 31 Ağustos 2026 Pazartesi sabahındayız. Ağustos ayının son programındayız ve maalesef programımıza üzücü bir haberle, sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Dün 30 Ağustos'tu, Zafer Bayramı resmi törenlerle başladı. Öğle saatlerinde Kıbrıs'tan acı bir haber geldi. Girne'de bir gemi faciası yaşandı. Değerli dinleyenler, Kıbrıs Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden ve içerisinde 259 yolcuyla 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunan Filo Denizcilik Şirketi'ne ait Filojet isimli hızlı katamaran tipi yolcu gemisi kalkışından kısa bir süre sonra alabora oldu. Batan katamarandan savrulan birçok yolcu denize düştü. Kurtarılanlar ve hayatını kaybedenler, halen kayıp olarak arananlar var. Gerçekten çok üzücü bir hadise. Geçmiş yıllarda çok ama çok nadir ufak tefek kazaların yaşandığı Kıbrıs ve Türkiye arasında önemli bir deniz yolu taşımacılığı yapılan rota üzerinde kayıtlara göre böyle ya da buna benzer bir kazanın kaydı bulunmuyor. Sadece 2007 yılında Kıbrıs açıklarında bir yük gemisi kazası yaşanmıştı. Yine 1974 Barış Harekatı'nda da talihsiz bir iletişim hatasından dolayı Türk uçakları tarafından Yunan gemisi zannedilerek bombalanan Kocatepe askeri gemisinin batması ve 54 askerimizin şehit olduğu olay kayıtlarda yer alıyor. Dolayısıyla bu bölgede hem Türkiye hem Kıbrıs açısından tarihin en büyük gemi kazası diyebiliriz. Umarız kayıplarımız sağ salim bulunur ve can kayıplarımız artış göstermez diyoruz değerli dinleyenler.

İstanbul Zeytinburnu'nda otobüs kazası meydana geldi. Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün sitenin bahçe duvarına çarparak trafik kazasında ağır yaralanan 30 yaşındaki yolcu kaldırıldı hastanede. 2 gün sonra hayatını kaybetti deniliyor. Bursa'da düğün yemeğinden toplu zehirlenme denilmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman gemi kazasındaki son durumu açıkladı. 18 kişiye henüz ulaşamadık ve Batman'da bir spor salonunda çıkan yangın var. Bu yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktaracağız. Tekrar birinci sayfa programına hoş geldiniz. Dün topçu atışlarıyla 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz 30 Ağustos'ta zaferle taçlanmıştı. 104. yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı törenlerle kutlandı. İlk tören Anıtkabir'deydi. Devlet Erkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'deydi. Anıtkabir'de düzenlenen törende Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'yla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende Atatürk mozolesine ay yıldızı motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve protokolde yer alan Devlet Erkanı daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Anıtkabir özel defterini imzaladı. Yine 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir farklı yaş gruplarından vatandaşların akınına uğramıştı. Dün Atatürk'e duydukları sevgi ve özlemi dile getiren vatandaşlar bayram coşkusunu çocuklarıyla birlikte doyasıya yaşadı deniliyor. Bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun efendim.

Evet, Ağustos ayının son programını gerçekleştiriyoruz. Detaylara yer vereceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu yolcu gemisi kalkışından kısa bir süre sonra alabora oldu. Olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kazada şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği aktarılıyor. 18 kişinin ise henüz arandığı ve bulunamadığı belirtilmiş. Kazaya ilişkin gemi kaptanıyla 7 görevlinin de gözaltına alındığı belirtiliyor. İlk müdahalede 4 sahil güvenlik botunun, 2 helikopterin ve 1 karakol gemisinin ve hücum botun dalgıç ekipleriyle beraber birçok vatandaşı kurtardığı görüntülere yer verilmiş. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan yolcu gemisi nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değerli dinleyenler, Tufan Erhürman'ın açıklamaları var. İngiltere'den kırmızı bültenle aranıyordu. Uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı deniliyor. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'u Oğuz Aydın ve Vedat Muriç'in golleriyle 2-0 mağlup etti denilmiş. Cem Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasına ilişkin konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, kayıplara ulaşma çalışmasının devam ettiğini aktardı. Devletin Türkiye'nin tüm imkanlarını seferber ettiğini ve süreci yakından takip ettiklerini dile getirmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değerli dinleyenler.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu yolcu gemisi kalkışından kısa bir süre sonra alabora oldu. Olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kazada şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği aktarılıyor. 18 kişinin ise henüz arandığı ve bulunamadığı belirtilmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan yolcu gemisi nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değerli dinleyenler, Tufan Erhürman'ın açıklamaları var. Erhürman, faaliyetlerin yürütüldüğü bölgede Başbakan Ünal Üstel'le birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'den gelen imkan ve kabiliyetler kullanılarak çok yoğun bir arama kurtarma çalışmasının sürdürüldüğü belirtildi. Gece saatlerinde de arama kurtarma çalışmaları 4 gemi ve 2 gece görüşlü helikopterle devam etti. Yine insansız hava araçları ve uçaklarla çalışmaların devam edeceği aktarılmış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çok daha derine nüfus edilecek imkan ve kabiliyetler Türkiye'den yola çıktı. 1 Eylül'den itibaren onların da devreye girmesiyle çalışmaların aralıksız devam edeceğini aktarmış. Gemide toplam 267 kişinin olduğunu, kaptan dahil olmak üzere 8 mürettebatla ilgili Polis Genel Müdürlüğü'nün soruşturma başlattığını belirtmiş değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
4: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa programı devam ediyor sizlere. Sıcak haberleri, detay haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. 8 can kaybı zamanla yarış sürüyor denilmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde facia, yolcu gemisi alabora oldu. Kaptan tutuklandı deniliyor. Sıcak gelişmeler var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın açıklamaları var. Başbakan Ünal Üstel ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise Girne açıklarında alabora olan gemiyle ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve gemi kaptanıyla 7 görevlinin tutuklandığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi faciası nedeniyle 3 günlük yas ilan edildiği duyurulmuş. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kıbrıs'ta meydana gelen olaya ilişkin 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu gemide şu ana kadar 240 kişinin kurtarıldığını, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 yolcu için arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiğini aktarmış. Yine dün kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamaları var. Yine kaza sonrası Mersin'de de kriz masasının oluşturulduğu belirtiliyor. Silifke ilçesi Taşucu limanında Mersin Valiliğince çalışma başlatıldı. Kriz masası kuruldu Taşucu limanında. Tedbir amaçlı AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri bu bölgeye konuşlandırıldı değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Girne açıklarındaki yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle hayatını kaybedenleri için başsağlığı mesajını iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a yaşanan olay ve gelişmeler detaylıca ele alındı deniliyor değerli dinleyenler. Yaşanan kazada kurtulan yolculardan olayın yaşandığı anla ilgili iddialar, detaylar, açıklamalar yer alıyor. Tabi yaşanan olayla ilgili hukuki sürecin de başlatıldığını açıklayabiliriz. 28 Ağustos günü akşam saatlerinde İstanbul Zeytinburnu'nda bir İETT otobüsü kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarpmıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan bir kişi ise tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece cumartesi günü yaşanan İETT kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi deniliyor. Trendoğu Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'la Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısına hakem Yasin Kol ve VAR'ın kararlarının damga vurduğu belirtiliyor. Sarı lacivertler penaltı, kırmızı beyazlar ise kırmızı kart bekledi deniliyor. Detaylara yer verilmiş. Yine sporla ilgili detaylarımızı, ligdeki gelişmelerle ilgili detayları programımızın sonuna doğru sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler.

Evet, haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programında. Kaptan geri dön, geminin su almaya başladığı anlar ortaya çıktı. O görüntülere yer verilmiş. Kazada geminin içinde bulunan vatandaşların çektiği cep telefonu görüntüleri var. Hem görsel hem de sesli olarak görüntüler var. Tabii bu sesli ve görsel görüntüleri çok fazla size aktarmak istemiyoruz. Gerçekten olayın hukuki süreci de başlatılmış durumda. Yine çalışmaların, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaralım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhırman'ın açıklamaları var. Gece görüşlü helikopterlerle gece boyunca da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da harp okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreninde açıklamalarda bulunmuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasına ilişkin konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, kayıplara ulaşma çalışmasının devam ettiğini aktardı. Devletin Türkiye'nin tüm imkanlarını seferber ettiğini ve süreci yakından takip ettiklerini dile getirmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değerli dinleyenler. Düğün konvoyunda pes dedirten görüntü deniliyor. Birinci ligin yenilgisiz lideri Batman Petrol Spor denilmiş. Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu deniliyor. Sergen Yalçın'ın spor yorumculuğuna devam edeceği aktarılmış. İngiltere'den kırmızı bültenle aranıyordu uyuşturucu kaçakçısı, İstanbul'da yakalandı deniliyor. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'u Oğuz Aydın ve Vedat Muriç'in golleriyle 2-0 mağlup etti denilmiş, değerli dinleyenler.

0: 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Dokuda iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
4: Reklam. Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Cem Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama var. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Cem Yılmaz'ın Ayvacık'ta geçirdiği ani rahatsızlığın ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrasında genel durumunun iyi olduğunu memnuniyetle kamuoyuna bildiriyoruz ifadelerini kullanmış. Zeytinburnu'nda İETT kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi deniliyor. Düzce'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında da 2 kişinin yaralandığı haberi yer alıyor. Girne taşıcı seferini yapan yolcu gemisinin Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketi sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük ulusal yas ilan edildi denilmiş. 8 can kaybı zamanla yarış sürüyor denilmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde facia yolcu gemisi Alabora oldu. Kaptan tutuklandı deniliyor. Sıcak gelişmeler var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın açıklamaları var. Başbakan Ünal Üstel ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise Girne açıklarında Alabora olan gemiyle ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve gemi kaptanıyla 7 görevlinin tutuklandığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi faciası nedeniyle 3 günlük yas ilan edildiği duyurulmuş. Yine dün kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamaları var. Yine kaza sonrası Mersin'de de kriz masasının oluşturulduğu belirtiliyor. Silifke ilçesi Taşucu limanında Mersin Valiliğince çalışma başlatıldı. Kriz masası kuruldu Taşucu limanında. Tedbir amaçlı AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri bu bölgeye konuşlandırıldı değerli dinleyenler.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Evet, programımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Haber turumuzu bu bölümümüzde noktalayacağız değerli dinleyenler. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'ye taziye mesajı yayımladı. Hayatını Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için taziyede bulundu deniliyor. Gemi kazasıyla ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması, adımların atılmasını sağlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Bakan Çiftçi, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la İstanbul'da bir araya geldi deniliyor. Batman'da spor salonunun sauna bölümünde yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi yaralandı. Yangın ekipler tarafından söndürüldü deniliyor. Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Oltu Yusufeli Karayolu sel sularının taşıdığı hafriyat nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı deniliyor. Antalya'da acı olay, otelde yüksekten düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Antalya Manavgat'tan gelen yine üzücü bir hadise yaşanmış değerli dinleyenler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük yas ilan edildi. Bursa'da dehşet, ev sahibi kiracısını tüfekle öldürdü deniliyor. Hafta sonu cumartesi günü İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen İETT kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma Hacer Eroğlu'nun yaşamını yitirmesiyle 3'e yükseldi deniliyor. Düzce'de 6 araçlı zincirleme trafik kazası denilmiş. Amerika'dan İran'a yönelik yeni saldırı dalgası stratejik ada vuruldu. İngiltere'de kırmızı bültenle aranıyordu. İstanbul'da yakalandı. İran'dan Amerika'ya tehdit, korku ve dehşetle bekleyin, misilleme geliyor haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

programımızın sonuna geliyoruz. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız ve detaylara yer vereceğiz. Yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinde kuzey iç ve doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Tokat, Van çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Amasya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, bugün öğle saatlerinden sonra güneyli kesimlerden, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı yapılmış Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ordu ve Artvin çevreleri yerel kuvvetli yağış beklendiğinden vatandaşlar ve ilgililer uyarılmış, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır mesajı yayımlanmış değerli dinleyenler. Ağustos ayının son programında 31 Ağustos 2026 Pazartesi sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Detayları aktarmaya çalıştık. Maalesef dün yaşanan Kıbrıs Girne açıklarında yaşanan gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı kurtulan, hastanede tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Umarız bir daha böyle hadiseler yaşanmaz. Gerçekten üzücü hadiseler. Allah beterinden korusun diyoruz ve programımızı sonlandırıyoruz. Yarın 1 Eylül efendim, Eylül ayının ilk programında salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini aktarmak için biz burada olacağız. Mikrofon başında olacağız. Sizleri de radyonuzun başına bekliyoruz. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerinde Tuğçe Kandemir sahne alarak zafer coşkusunu on binlerce vatandaşa yaşattı. Belediye etkinliği büyük ilgi gördü. Niksar'da inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında şaşkın halde dolaşan köpeğin çatıya nasıl çıktığı bilinmiyor. Çevredekiler cep telefonlarıyla görüntüledi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Girne açıklarında Filojet yolcu gemisi su alarak alabora oldu. 267 kişiden 241 sağ kurtuldu. 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi aranıyor. Kaptan ve 7 kişi tutuklandı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kalp krizi geçirdikten sonra hastanede tedavi gördü. Sosyal medyadan sağlık durumunun iyi olduğunu paylaşarak destek mesajlarına teşekkür etti, stresten uzak durulmasını önerdi. Kıbrıs'ta feribot faciasında gemiyi önce mürettebat terk etti. Kayıp ve yaralı yakınları Girne Akçiçek Hastanesi önünde beklerken tanıklar NTV muhabiri Melike Şahin'le kameraman Cüneyt Ali Horozal'a konuştu. Bakırköy'de güzellik merkezinde çekilen mahrem videoların internette satılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada reklamcılığını yapan Abdullah Çatalbaş tutuklandı. Şüpheli 3 ayrı suçtan cezaevine gönderildi ve dijital deliller elde edildi. Dolar, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Şahin açıklamaları sonrası kazançlarını koruyarak güçlü seyrediyor. Warsh'ın enflasyon uyarısı ve artan faiz artırımı beklentileri dolar endeksini yükseltti. ABD istihdam raporu ve jeopolitik riskler takip ediliyor. Spor. Fenerbahçe Süper Lig 3. haftasında Samsun Spor deplasmanında 2-0 kazanarak üst üste 3. galibiyetine ulaştı ve Şampiyonlar Ligi umutlarını artırdı. Başakşehir, Mario Lemina'nın durumunu takip ederken Galatasaray, Yusuf Fofana için İtalyan takıma satın alma opsiyonu kiralama teklif etti. Galatasaray, 23 yaşındaki Eduardo Camavinga için Real Madrid'le uzun süredir görüşüyor. Real Madrid bonservis bedelini düşürerek transferi kolaylaştırıyor. Alternatif transfer adayları da değerlendiriliyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 27 kuruştan, gram altınsa 6883 lira 26 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar var. Yağışlar kuzey kesimlerde yerel olarak kuvvetli olabilir. En yüksek sıcaklık 23 derece. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim, hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu seyredecek, yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de Ena Mütenay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Hande Ener'le yaptık. Kırmızı radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ve Rafet El Roman'la devam ediyoruz. Bir melek diliyorum. Hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

Canan Erçetin aşkın ne sandın radyonuzda. Efendim bakınız, bir sahte doktor vukuatımız daha oldu, hayırlı olsun. Gerçi bu başka, bu nasıl derler, sağlıkla alakalı değil, bu direkt dolandırıcılık. Yani öteki de dolandırıcılık da. Bu ticari olarak biraz. Bakın Eskişehir'de oto yıkama işletmeciliği yapan Fahri Toğrul, eşine aldığı pahalı telefonu satmak için bir internet sitesine ilan verdi. Yani az çok bildiklerimizden biridir muhtemelen. İddialara göre bir gün sonra Toğrul'u kendisini Antalya'da doktor olarak tanıtan bir şahıs aradı ve telefonu incelemek için Eskişehir'de yaşayan bir arkadaşını göndereceğini söyledi. Böyle mi oluyor bu işler ya? Antalya'dan arıyorsun, merhaba, telefonu gördüm, hoşuma da gitti, telefona bakması için bir arkadaşımı yönlendireceğim size, uygun mudur falan diyor mesela. Öteki de tabii olur diyor. Dükkana gelen kişi, beni doktor Ömer Bey yolladı, telefona bakacağım diyerek uzun süre dolandırıcıyla konuşarak telefonu inceledi. Ürünü almayı kabul eden ve alıp aracına koyan şahıs, bak geldi, telefonu inceliyor, o sırada doktorla konuşuyor, işte telefonunu şöyle böyle, tamam güzel, beğendim falan filan diyor. Tamam, evet, ürünü alıyoruz diyor. Sonra gidiyor aracına koyuyor şahıs telefonu, tabii almış artık çünkü. Bu sefer telefonun sahibi parayı istiyor mantıklı olarak. Diyor ki telefonu alıyorsun ama parasını. Bu sefer bu diğer arkadaş diyor ki, ben parayı doktora yolladım, telefonu aldım demesi üzerine kurulan oyun ortaya çıktı. Yani sazan sarmalı. Fahri Toğrul telefonu kurtarıyor. Çünkü telefon orada yani. Hani öteki adam parayı yatırmış ama. Telefonunu kurtarırken kendini doktor olarak tanıtan şahsın hesabına 35 bin lira havale eden şahıs dolandırıldı. Arkadaş, sisteme bak ya. Akıl almaz bir dolandırıcılık yöntemiyle karşılaştığını vurgulayan Fahri Toğrul, başından geçen olaydan bahsediyor. İşte kendi telefonunu kurtardığını, sevinemediğini söyleyen Toğrul, dükkana gelen kişinin yüklü miktarda para kaptırdığını, eşime hediye olarak telefon almıştım, pahalı bir telefon, eşim ben kullanmam dedi, ben de satışa koyarak değerlendirmek istedim. Bir gün sonra bir şahıs beni aradı, gün içinde olursa telefonunuzu almak istiyorum dedi. Bana kendini Antalya'da doktorum, kadın doğum uzmanıyım diye tanıttı. Benim yanıma bir arkadaşını gönderip telefonu inceledikten sonra parayı hesabıma atıp telefonu alacağını söyledi. Arkadaşımı yanınıza yolluyorum. Konum ve IBAN bilgilerinizi atın. Anlaşırsak alacağım dedi. Şimdi doktorla konuşuyorsun bile, değil mi? Böyle karşına öyle düşünüyorsun. Dükkanıma biri geldi. Beni doktor Ömer Bey yolladı. Sizde bir telefon varmış, onu almak istiyorum dedi. Telefona bakması için verdim, uzun süre inceledi. Daha sonra telefonu aldı ve arabasına koydu ve gideceklerini söyledi. Ben de paranın hesabıma gelmediğini söyledim. Daha sonra biz parayı Ömer Bey'e yolladık. Onun telefonuymuş dedi. Orada oyuna geldiğimizi anladık. Eyvah dediler ama iş işten geçmişti sözleriyle anlatmış. Arkadaş yani demek ki böyle bir şeyde parayı göndermeyeceksin. Pat diye parayı göndermeyeceksin yani, telefonu almadan, telefonu eline almadan parayı göndermeyeceksin. Öteki o telefonun ilanını koyuyor başka bir şey olarak, sonra bu adamı yönlendiriyor, parasını alıyor. Telefonu kullanabilirsiniz diyor. Öteki gülüyor, telefonumu alayım diyor. Diyor ki para yok. Ben parayı verdim. Tamam da para bende yok. Yani ürünü elinize alacaksınız, parayı adamın eline sayacaksınız. En doğrusu bu.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Nova'da AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Dantaş Çığ herhalde radyonuzda. Çok yoruldum. Bakınız, romantik olmakla uzaktan yakından ilgisi olmayan burçlar. Sevgiliniz bu listede mi diyor, o kavga çıkar. Düşün mesela, sen bu burçlardan biri değilsin. Yani sen romantik bir insansın. Sevgilin bu burçlardan biri. Hayda. Çünkü o sormasından insan bir kıllanıyor. Sevgiliniz bu listede mi? Ya değilse ne olacak? Yani sevgiliniz romantik değilse ne olacak? Hani illaki romantik mi olması gerekiyor? Bilemiyorum yani. Neydi, bilemiyorum ne? Bilemiyorum Altan. Bakalım hangi burçlar romantik olmakla uzaktan yakından ilgisi olmayan burçlar? İlk sırada Akrep burcu var mesela. Akrepler tutkulu ve yoğundur, ancak konu aşka geldiğinde bazen geleneksel romantik jestlerden ziyade derin duygusal bağa ve yoğunluğa daha fazla odaklanabilirler diyor. Bir de kıskanç olduklarını biliyoruz değil mi? Yani öyle bir haber vardı, oradan hatırlıyorum. İlk burç Akrep. İkinci burca geçiyoruz. Yay. İkinci romantik olmayan. Yay burçları maceracıdır ve özgür ruhlu bir doğaya sahiptir. Sevgi dolu ve kararlı ortaklar olsalar da bazen geleneksel romantik jestlerden ziyade bağımsızlığa daha fazla önem verebilirler diyor. Hani böyle jest yapacak diyelim ama bir jest yapacak sevgiliye mesela, ne bileyim, bir hediye alacak diyelim. Yok ya diyor, ne hediye alacağım, ben gidiyorum dağ bayıra. Onların romantizm anlayışı mum ışığında akşam yemeklerinden çok spontane maceralarla ilgili olabilir demiş. Diğer burcumuz Oğlak burcu. Romantizmle, romantik olmakla alakası olmayan. Oğlaklar pratik ve odaklanmış insanlardır. Son derece kararlı ve sorumlu ortaklardır ve pratik doğaları bazen romantik jestlere olan eğilimlerini gölgede bırakabilir demiş. Bu burcun sevgisini büyük romantik jestler yerine eylemler ve uzun vadeli bağlılık yoluyla ifade etme olasılığı daha yüksektir demiş. Yani şaşırmadım, bir diğer burcumuz Kova. Hani bekliyordum nerede çıkacak diye. Hani ne zaman listeye, hani kaçıncı sıradadır diye çıktı efendim. Kovalar bağımsızlıkları ve alışılmadık düşünceleriyle tanınırlar. Oğlum niye alışılmadıklar? Gayet sıradan düşünüyoruz ya. Niye yani alışılmadık düşünceli? Ne var efendim? Alışamadığınız nasıl bir düşüncemiz var? Genellikle sevgi ve romantizm gösterileri yerine entelektüel bağlantılara öncelik verirler. Entelektüel bağlantılar nedir mesela? Bu bir örnek var mı? Bak, genelde sevgi ve romantizm gösterileri yerine entelektüel bağlantılara öncelik verirler. İşte herhalde sanatsal bir fotoğraf paylaşma. Sergi gezisi. Ne bileyim, o geliyor aklıma. İlişkilerde son derece ilgili ve kararlı olabilirler. Bak, ilişkilerde son derece ilgili ve kararlı olabilirler. Ancak toplumsal romantizm beklentilerini her zaman kabul etmeyebilirler diyor. Yani nedir toplumsal romantizm? Şu olabilir mesela, hani mum ışığında akşam yemeği. Restoranda falan filan. Bu kovalarda şu olabilir. Hani yer mekan olayı önemli diye. Yani neresi olursun. Yemek olsun da. Bak, yemek olsun, yemeğin yanında sevgili olsun. Yer efendim, aman mum varmış, aman efendim romantikmiş falan. Biz orayı romantik yaparız aslanım. Olur mesela, hani illaki şurası olacak diye mesela romantizm simgeleri falan filan vardır ya. Bak, kovalar bunları mesela tınlamaz. Böyle insanlar için işte bilmem nerede gün batımı, işte şöyle falan hayaller kurulur. Ve o gün batımı her yerde gün batımıdır yani. Hani elbette bazı yerlerin manzarası güzeldir ama yanında da sevgili olmayınca. Gün güzel batmış ne, batmamış ne. Son romantik olmayan burcumuza geçiyoruz. Başak burcu. Başaklar tamamen ayrıntılarla ve pratik bireylerle ilgilidir. Pratik bireylerle mi?
Yani evet, ayrıntılarla ilgili olması zaman zaman çekilmez bir durumdur maalesef Başak. Özellikle bir Başak Kova karşılaşması varsa, hep söylüyorum, hayatımın her döneminde bir Başak var hayatımda, mutlaka var. Sayıları bir de şey, yani yakınımda var yani. Bir Kova için hakikaten Başak nedir, işkencedir. Aynı şekilde muhtemelen Başak Burcu için de Kova öyledir. Başaklar tamamen ayrıntılarla ve pratik bireylerle ilgilidir. Sevgilerini abartılı romantik jestlerle değil, hizmet eylemleriyle ve ayrıntılara gösterilen dikkatle gösterir. Ve sen nedir işte, gelip senin masanı düzenlemesi, simetrik olarak. Simetri o önemli, mutlaka simetrik olacak. Ya da sen mesela masayı simetrik bir halde bırakmadın, hemen simetrik olarak gösterip bir sevgi gösterisi mesela olabilir bu. Analitik duaları onları geleneksel romantik yollarla daha az ifade etmelerine yol açabilir demiş. Evet, sevgiliniz bu listede ise çok romantizm beklemeyin diyor. Astrologlar Oğlak Burcu, Kova Burcu, Başak, Akrep Burcu ve Yay Burcu. Yani romantiklikten uzak değil belki ama farklı, böyle bir farklı modeli olanlara. Evet, farklı modelde bir şey, romantizm denebilir esasında. Çok da gömmeyelim. Yani o da iyi değil yani.

0: Sen bilirsin.
1: İlhan İrem, Sen Bilirsin radyonuzda. Arkadaş ne güzel ya, bak hiç zorlama yok. Anlatıyor bak, diyor ben buyum buyum buyum buyum. Sana şöyle muhtacım, örneklendiriyor. Hepsini teker teker anlatıyor. Nasıl bir şey hissettiğini. En sonunda da sen bilirsin diyor. Ne halin varsa gör diyor. Aha da bu diyor. Yılların şarkısı. Pekala, namütenay muhabbet devam ediyor efendim. Yalnızlara kötü haber denmiş. Erken ölüm riski %14 artıyor. %50 yapaydım bari. Ya da de %100'de bitir, ne uğraşıyor? 5 kıtada 2.2 milyon kişiyle yapılan çalışmaların derlendiği bilimsel araştırma, yalnızlığın erken ölüm riskini yaklaşık %14 arttırdığını ortaya koydu. O zaman şimdi bu 2.2 milyon kişiden, eğer bunlar yalnızsa eğer, hani hepsi %14'ü hayırlısıyla. Bak, yalnızlığa bağlı ölüm riskinde kanser %9'da dikkat çekti denmiş. Aynı araştırma kişinin dış dünya ile iletişimini kestiği sosyal izolasyon verilerini de inceledi. Buna göre sosyal izolasyonun erken ölüm riskini %32, kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm oranını %34, kansere bağlı ölüm riskini ise %24 arttırdığı saptandı. Şimdi buradaki yalnızlık şu değil, yalnız yaşama, ya umarım değil. Ya öyle olmadığını düşünüyorum. Bu bak zaten burada anlatmış, kendini izole etme yaşamdan, işte sosyal yaşamdan. Şimdi biz sosyal izolasyon dediğimizde aklımıza ilk olarak sosyal medya geliyor da değil. Onun da içinde olduğu dış dünyadan izole etmek. Hani komple kabuğuna çekilmek. Hayır, işte bu yanlış. İnsanlarla iletişimini sürdüreceksin, sosyal olacaksın. Yani burada yalnız yatmaktan bahsetmiyorum. Yani şu ana kadar bahsetmediğini düşünüyorum. Araştırmacılar yalnızlık ve sosyal izolasyona bağlı ölüm oranındaki artışın alkol, sigara ve obezite gibi geleneksel risk faktörleri kadar etkili olduğu görüşünde. Sosyal izolasyon, yalnızlık ve ölümle ilgili 90 kohort çalışmasının sistematik bir incelemesi ve meta analizi başlıklı araştırmada yalnızlık ve sosyal izolasyonun ölüm riskine, hastalıklara ve insan sağlığına ne derece etki ettiği incelendi. Araştırmaya 2.205.199 kişiyi içeren toplam 90 prospektif kohort çalışması dahil edildi. Bu çalışmaları 29'u Amerika, 61'i İngiltere, Japonya, Kore, Finlandiya gibi diğer gelişmiş ülkelerde gerçekleştirildi. Sonuç olarak genel popülasyonda hem sosyal izolasyonun hem de yalnızlığın tüm nedenlere bağlı artan ölüm riskiyle önemli ölçüde ilişkili olduğu ortaya çıkmış. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan psikiyatrist ve psikoterapist Dr. Semiha Tufan, araştırma insan toplumdan, bireylerden ne kadar izole ve yalnızsa genel sağlığının o kadar olumsuz etkilendiğini bize söylüyor dedi. İnsan yapısı itibariyle sosyal bir varlık olduğu için ona en iyi gelen şey güzel ilişkilerdir. İlişki olmadan hayatını anlamlı kılamamasından dolayı genel sağlığı da ilişkilerden etkilenir. Çalışmanın sonuçlarına baktığımız zaman hayatta bize en iyi gelen şeyin sosyal destek ve iyi ilişkiler kurmak olduğunu görebiliriz. Araştırma insan toplumdan, bireylerden kendisini ne kadar izole ettiyse ve yalnızlaştırmışsa genel sağlığının bundan o kadar olumsuz etkilendiğini bize söylüyor. Meta analizini incelediğimiz zaman insanın bu durumdan oldukça yüksek seviyelerde etkilendiğini görüyoruz. Örneğin çalışmada yalnız ve sosyal izolasyonu yüksek olan bireylerde kardiyovasküler hastalıklardan ölüm risklerinin %25-30 civarında arttığı, felçten ölüm riskinin de %25-30 civarında yükseldiği, hatta ölüm oranlarının yalnızlık çeken bireylerde %14 civarında arttığı, sosyal izolasyonda ise bu oranın da daha yüksek, daha da yükselerek %30'lara çıktığı tespit edilmiş diyor. Yani şimdi yalnızlık bir tercih midir? Bir tercihtir ama o tercih bu tercih değil. Yalnız kalabilirsin, o ayrı. Ama yalnız bir hayat sürmekten bahsediyor burada. Nedir? Git arkadaşların olsun, git sevgilin olsun. Şey diyor yani Türkçesi, azıcık insan içine karış diyor. Ne öyle evde oturdun kaldın diyor. Nereye kadar gidecek bu iş böyle? Az bir git insanlara sohbet et diyor. Oturup bir çay kahve bir şey iç diyor. O yüzden her ne olursa olsun içine kapanıklık mevzuu kötü. Yani evet olumsuz şeyler yaşayabilirsin, çok doğru. Kötü şeyler yaşamış olabilirsin, doğru. Her insanın başına gelebilir. Ama bunlara rağmen öyle kendini çok da fazla kapatmayacaksın.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Reklam. www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı. 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili 9 kişi tutuklandı. Ticaret Bakanlığı 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerle yıllıklandırılmış toplam ticaret hacminin 27,8 milyar dolara ulaştığını duyurdu. TÜİK Temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 0,5 puan yükselerek %8,1 olarak gerçekleşti. Nepal'in Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 903'e yükseldiği bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri'nin Lark Adası'na yönelik hava saldırılarına karşı misilleme operasyonları düzenlediğini bildirdi.
2: Spor.
1: Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Samsun Spor'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir Futbol Kulübü Kasımpaşa maçında kazanan çıkmadı. Her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle maç 1-1 sona erdi. Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor Korendon Alanya Spor'u konuk etti. Ev sahibi ekip geriye düştüğü maçta son dakikada attığı golle 3 puana uzandı. Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Kadın milli voleybol takımı İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz oyunlarında finalde İtalya'yı 25-22, 26-24 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.909 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 24 kuruş, euro 55 lira 90 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 28 sent, bir bitcoin 78.632 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.641 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Tokat, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Amasya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ordu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.

Mustafa Zandağ'la Aşk Kovulmaz Radyonuzdaydı. Namütenayi muhabbet devam ediyor ve nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve sosyal medyadan radyomuzu takip etmeyi ihmal etmeyin. Ve şimdi İrem Derici radyonuzda. Hadi gel.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: Play Store'dan indirdikten sonra
6: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
5: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
7: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
6: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
7: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
6: Tamam. Ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
5: 300
6: diye.
5: 300 lira.
6: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
5: evet,
6: veriliyor.
5: KDV'si, vergisi.
6: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
5: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor. Bu kadar.
7: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
5: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
6: Çok güzel, evet, onu ben
5: çünkü
6: de ben.
5: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifre size soruyor başkanım, cep imzamı doğrulama kodu mu? Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
6: geldi.
5: Mesajım geldi. Onayla.
6: Harika.
7: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
6: Şimdi yükleniyor.
7: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
5: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
6: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
5: Başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
6: Şimdi bir dakika sürmedi.
5: Bir dakika sürmedi. Şansa
6: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
1: Evet. Muhteşem bir 98.9 FM Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.
8: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Murat Boz Gözdeki Mavi'ye radyonuzda. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, beyaz, pembe ya da kahverengi gürültü. Bak, yıllardır ses üzerine çalışıyorum. İşte radyosu, madyosu, ıvırı, zıvırı. Güya sektörde tecrübeliyiz. Ben hiç böyle bir şey duymadım. Hani tecrübeliyiz diyoruz ama hikaye yani. Tabii bu başka. Bak, beyaz, pembe ya da kahverengi gürültü uykuya dalmak için birebir diyor. Ne ki bunlar? Uzmanlar beyaz gürültünün farklı türlerinin de konsantrasyonu geliştirmek ve uykuya kolayca dalmak için yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor demiş. Farklı seslerin dikkati, ruh halini ve üretkenliği iyileştirebileceği fikri ilgi çekici olsa da demiş. University College London'da psikoloji ve beyin bilimleri profesörü olan Nili Levy, beyin üzerindeki gerçek etkinin ne olduğunu bulmak önemlidir diyor. Buna göre hafif bir kükreme ya da fön makinesi sesi olarak tanımlanan pembe gürültü, bunlar şey, kükreme ve fön makinesi sesi. Dinleyenlerin beyin dalgaları üzerinde etki yaparak uykuya dalmasına ve daha uzun süre uyumasına yardımcı oluyor. Demiş ki bebekleri uyutmak için mesela fön makinesi sesi kullanılır. Hatta YouTube'da böyle bir video denk gelmişti. Sadece fön makinesi sesi milyonlarca kere izlenmiş. Ulan dedim, ne alaka? O gene millet çocuğunu uyutmak için çalıştırıyormuş onu. Hakikaten. Daily Mail'in haberine göre konsantre olmanıza yardımcı olacak yollar bulduğunuzda ikramiyeyi vurduğunuzu hissedebilirsiniz. Araştırmamız insanların konsantre olabildiklerinde kendilerini mutlu hissettiklerini gösteriyor diyen Levy, bu seslerin arkasındaki bilimi açıklıyor demiş. Bak, beyaz gürültü saç kurutma makinesine benzeyen bir olarak tanımlanabilen beyaz gürültü 1920'lerde tanımlandı ve insan kulağının işitebileceği tüm frekansları, yani 20 Hz ile 20 bin Hz arasındakileri içeriyor demiş. Bu aralık tüm ışık frekansları tek bir ışında olduğunda beyaza döndüğü için beyaz gürültü olarak adlandırılmasının nedenidir diyor. Bak, Profesör Levy, bazı çalışmalar var diyor. Yani ne depsi olanlar hem de diğer herkes için dikkati geliştirdiğini gösteren bazı çalışmalar olduğunu söylüyor. Beyaz gürültü sesin tüm frekanslarını karıştırılmış olarak içerir. Bu nedenle çevresel sesleri gerçekten iyi kamufle etmeye yardımcı olur diyor. Pembe gürültü, beyaz gürültü gibi pembe gürültü de insanlar tarafından algılanabilen tüm frekansları içerir. Aradaki fark yüksek frekansının kasıtlı olarak kısılması, yani susturulmasıdır. Profesör Levy, pembe gürültü ses enerjisinin miktarını, basitçe söylemek gerekirse sesin yoğunluğunu, frekansın tersine değiştirir. Böylece daha yüksek frekanslı seslerin daha sessiz görünmesini sağlar demiş. Kahverengi gürültü nedir? Kahverengi gürültü bir andan diğerine rastgele değişen ses sinyalleriyle bu salınımı taklit eder, genel bir statik izlenim yaratır ve konsantrasyonu artırır. Profesör Levy, kahverengi gürültü abartılı bir pembe gürültü gibidir. Bu nedenle pembe gürültü sesi daha sessiz yapmak için yüksek frekansların yokluğunu, yüksek frekansların yoğunluğunu düşürürken kahverengi gürültü de bunu yapar, ancak daha aşırı bir şekilde, yani geriye kalan yalnızca düşük frekanslı ve bas ağırlıklı notalardır diyor. Tizi kıs diyor yani. Hoparlörde şey yapar mısın? Tizi kıs, tiz çok rahatsız ediyor tiz. Tizle midleri biraz kıs, basa da çok yüklenme. Hani klasik equalizer ayarı vardır mesela, önceden böyle V şeklinde olurdu. Klasik öyleydi, V'ye benzer. Sonrasında sistemlerin de değişmesiyle beraber mesela o equalizer ayarlarında da değişmeler oldu. Mesela tam bir V olmaz. Orta ses yine kısık olur. Yine o V'nin ortası gibi düşünün. O yine kısık olur ama sola doğru bir V değil, böyle oval şeklinde. Ama ne anlatıyorum ben ya?

şeydir, önemlidir yani. Bari oh, burada biraz bilgi çıtasıyım. Ve selam, uyumak istiyorsanız sizler de yani hani sadece bebekler değil, demek hep beraber evde bir saç kurutma makinesi sesi açıp gece. Hani kendisi varsa bizzat kendisini açın, yoksa da veya açmak istemiyorsanız işte internetten falan girip kaydedin, şöyle mışıl mışıl uyurun yani, uyuyun yani. En sakini, en sakinleştiricisi, en çok uyutanı bu.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Doku iç

0: giyim ve ev tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Dokuda iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

şarkılarındandır. Oba! Bakınız, erkekleri kadınlardan soğutan 5 davranış denmiş. Oğlum yalandır o. Ya da hangi erkeklerden bahsediyorsunuz? Şimdi bak, yakın geçmişte benzer bir haber okumuşluğum, görmüşlüğüm var. Niye bunlar yayınlanıyor? Efendim, erkeklerde kriterler belli zaten. Baktığın zaman yani kadınlarda aradığı kriterler belli. Kalbin atıyor oluşu, nabzın keza çalışıyor oluşu, nefes alışveriş. Bunlar oldu mu yetiyor. Önemli kriterler bunlar. Diğerleri detay, küçük detaylar, çok önemli değil. Şimdi hal böyleyken yani ve bu kriterler dünya genelinde erkeklerin büyük bir oranı için önemliyken, birinci sıradayken. Şimdi sen kalkıyorsun, erkekleri kadınlardan soğutan 5 davranış diyorsun. Oğlum hangi erkek bu? Adam yolda kadın kadın kadın kadın diye geziyor. Bir de şimdi o soğuyacak mı? Bak, doğru ve uzun süreli bir ilişki için karşılıklı uyum oldukça önemlidir demiş. Hem kadınların hem de erkeklerin bazı davranışları olaylar karşısındaki tutumları karşı cinsi etkiler ya da soğutabilir demiş. Evet, şimdi baktığımız zaman mantıklı kısmı var yani. Ne bu başar? Yok, o değil. Erkeğin kadından soğuma belirtileri nelerdir efendim, bakıyoruz. Evet, aşırı kıskançlık ve kısıtlamalar. Bir rahat bırak. Adam gelmiş akşam evinde, iş yerinden arkadaşıyla WhatsApp'ta mesajlaşıyor. Neyin kıskançlığı bu? Gündüz ki konuların değerlendirilmesi yapılıyor yani. Genel fikir alışverişi, bilgi alışverişi. Şimdi aşırı kıskançlık ilk etapta bak herkese sevimli geliyor. Erkeğe de sevimli geliyor, kadına da sevimli geliyor. Erkekler biraz daha çabuk bu işten kaçmaya, caymaya çalışıyor. Çünkü aşırı kıskançlık dediğimiz şey esasında kıskançlık değil. Psikopatlığın farklı bir modeli. Ve iyi bir şey değil. Yani böyle bir duruma maruz kalıyorsanız sevgiliniz tarafından ayrılın arkadaş. Hiç yani kimse kusura bakmasın. Hani sürekli böyle bir kendini kısıtlamaya ihtiyacı duyuyorsa, bak erkeklerde de vardır mesela bu. Toplantıya gidecektir. Kim var o toplantıda? Arkadaş, illaki iş toplantısı olduğu zaman biz başka bir şey yapmıyoruz. Bir dur be, bir dur be. Her iş toplantısı böyle olmuyor. Şey bile var mesela, iş yerinde alınan personeli takip etme. Karşı cinstensin. Bak, erkeklerin yaşadığı sorunlardan biridir bu. İş yerinde böyle yeni bir personel alınır. Kadın çalışan. Efendim, erkek çalışanların eşleri, sevgileri kim bu? Bakalım. Sen hayırdır, Instagram'dan da eklemişsin hemen. Vay. Ya işte onlarca yapmış, takip etmiş hani şirkette ya. Oo, fotoğraf da beğenilmiş. Hiç geç kalınmamış. Ve kısıtlamalar işte. Onunla görüşme, şununla görüşme, buraya gitme, şuraya gitme falan. Bu iki taraf için de şey, çileden çıkarıcı harekettir esasında. Bakın bir diğer efendim erkekleri kadınlardan soğutan davranışlardan. Sürekli geç kalmak. Heh. Evet. Sen gel, bunlarla gel. Dakik olmak her zaman mümkün değildir. Tamam, evet, her insan geç kalır. Günümüzde bu biraz da doğaldır esasında. Ama 5 dakika, 10 dakika. Evden çıkamayan kadınlar var ya. Hazırlanamadığı için. Hem erkekler hem de kadınlar bazen geç kalabilir. Ancak ilişkilerde erkeklerin bu anlamda daha fazla sorun yaşadığını söylemek gerekir diyor. Kadınlar erkeklerden daha uzun sürede hazırlanır ve bu genelde doğaldır. Ancak zamanı ayarlayamayarak sürekli olarak geç kalan, erkeği sürekli bekleten kadın çeşitli tartışmaların da çıkmasına neden olur ve bir süre sonra bu erkeğin ilişkiden soğumasına neden olur demiş. Adam bekle bekle ağaç oldu. Aşırı mükemmeliyetçi yapı demiş efendim, bakınız. Erkekleri soğutan davranışlardan biri de. Evin sürekli temiz olması, her şeyin kadının istediği zamanda ve istediği şekilde olması, olmadığında stres yaratması erkeği uzaklaştıran kadın davranışları arasındadır. Gel kardeşim, gel böyle bak, güzel, bunlar güzel. Değil mi, böyle sürekli böyle bir şey, böyle bir evde de böyle bir karışma durumu vardır. Onu oraya koyma, oraya oturma, buraya geçme, şuradan bakma. La bir dur.
Bak, mükemmeliyetçilik sağlıklı bir durum değildir diyor. Altta kusurluluk duygusu, yetersizlik ve onay arayışı yatar. Erkeklerin kendi dünyaları oldukça eril ve sert olduğu için akışına bırakan, esnek olan, rahat olan, güler yüzlü ve pozitif kadınlardan daha çok hoşlanıyorlar demiş. Çünkü öbür türlü stres oluyor. Gerginlik çıkıyor. Eski sevgili konuları. Evet, açmayın eski sevgilileri. Eskide kalan eskide kalır. Zorlama. Tamam, evet, sosyal medyada olabilir ama bu görüşüyoruz manasında değil. O da riskli bir şeydir. İki taraf için de risklidir bak bu eski sevgili mevzu. Eski sevgili konusu aranızda hiç geçmesin demiyoruz elbette. Ancak diyor, bu durum süreklilik kazandığı zaman erkeklerde eski sevgilinin unutulmadığı izlenimi uyanır. Ha, bir de kadın bahsediyor işte, eski sevgilim şöyleydi, eski sevgilim böyleydi. O eski sevgili değil ki, o eskimemiş sevgili. Yani sürekli böyle bir bahsetme, böyle bir kıyaslama durumu da varsa zaten erkek durmaz orada, söyleyeyim. Yani o kıyaslama kısmına girdiğin zaman kaçar gider yani, o net. Eski sevgilim şöyle, evet, o eskimemiş yani, hala da aklında olan sevgili, gel dese koşacaksın. Evet evet, kimse yan yan bakmasın. Son olarak sürekli kavga çıkarmak. Erkekleri ilişkiden soğutan en önemli nedenlerden biri de mutsuz ve memnuniyetsiz kadınlardır. Sürekli kavga çıkaran, her daim memnuniyetsiz olan kadın erkeği yetersiz hissettirir ve onun ilişkiden soğumasına neden olur. Bu ilişkideki huzuru bozar ve huzur her iki taraf için de çok önemlidir demiş. O da vardı mesela, sürekli kavga, sürekli böyle bir küslük hali. Ondan sonra tekrar barışma hali, tekrar küsme, tekrar barışma hali. En sonunda karşı taraf böyle be kısmına geliyor. Ondan sonra mevzu kapanıyor zaten, bir daha hiç açılmamak üzere. Bakın, farkındaysanız düzelmesi zor olan şeyler değil. Sadece kendimize bakmamız gerekiyor. Yani sevgili kadınlar, biz de çok sıkmayın rica edeceğiz. Bizim de kendi hani kişisel bir hayatımız var. Lütfen ona da çok müdahale etmeyin. İkide bir WhatsApp'ı da kontrol etmeyin. Instagram için de geçerli hepsi.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Seden Gürel'i Çalkala Radyonuz'daydı. Namıtın Ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun bu şarkılar, bu haberler biraz olsun yüzünüzü güldürüyorsa ne mutlu bize. Ve şimdi Nihan Akın radyonuzda, duy beni. Boşuna

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerinde Tuğçe Kandemir sahne alarak zafer coşkusunu on binlerce vatandaşa yaşattı. Belediye etkinliği büyük ilgi gördü. Niksar'da inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında şaşkın halde dolaşan köpeğin çatıya nasıl çıktığı bilinmiyor. Çevredekiler cep telefonlarıyla görüntüledi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Otomotiv pazarında Ocak-Temmuz döneminde satışlar %10,72 düşerek 638.965'te kaldı. Bayiler stokları eritmek için dev indirimler yaparken ikinci el araçlarda fiyat farkları artıyor ve fiyatlar kontrol altında seyrediyor. Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında 267 kişilik yolcu gemisi su alarak alabora oldu. 7 kişi yaşamını yitirdi, kaptan ve 7 görevli gözaltına alındı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında sahil güvenlik ekipleri iki ayrı operasyonda toplam 67 düzensiz göçmene müdahale etti. 37 göçmen yakalanırken denizde mahsur kalan 30 göçmen kurtarıldı ve işlemler yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına Körfez ülkelerine misilleme yapmasını kendisi dahil herkesin şaşırttığını belirtti. Trump, ekonomik baskıların işe yaradığını, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını söyledi. Kıbrıs'taki feribot faciasında mürettebat gemiyi önce terk etti. Kayıp ve yaralı yakınları Girne Akçiçek Hastanesi önünde beklerken olayın tanıkları NTV muhabiri Melike Şahin ve kameraman Cüneyt Ali Horozal'a konuştu.
0: Spor.
1: Hull City, Roma'dan 19 yaşındaki hücumcu Robinho Vaz'ı transfer etmek üzere 2 milyon euro kiralama bedeli ve 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla anlaştı. Novak Djokovic, ABD Açık'ta sağlığı zorlayarak Arjantinli Mariano Navone'ye 3-2 yenildi, Grand Slam'lerde 20 yıl sonra ilk turda elendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, art arda gelen mağlubiyetlerin kabul edilemeyeceğini belirterek, Çorum maçında maksimum performans ve galibiyet serisi istedi.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 26 kuruştan, gram altın ise 6896 lira 9 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar var. Yağışlar kuzey kesimlerde yerel olarak kuvvetli olabilir. En yüksek sıcaklık 23 derece. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim, hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu seyredecek, yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.

0: Ajde Pekkan, aşklayalım radyonuzdaydı. Efendim bakınız, aşkta her zaman zorluklarla karşılaşan 6 burç denmiş. Nasıl zorluk bunlar? İstikrarlı ilişkiler kurmak onlar için çok zor diyor. Nasıl bir zorluk yani? Aşkta her zaman zorluklarla karşılaşan 6 burç. Ha, duvar mı örüyorlar öyle, ne yapıyorlar? Ya da millet tutup çek... Eskiden mesela vardı ya, eski şarkılarda daha çok görürüz. Yani özellikle... gerçi hala daha da görüyoruz bunu. Bu da muhtemelen henüz daha üzerimizdeki arabesk toplum... neydir o, yapışmasının tam olarak çıkmadığından da olabilir. Nedir, 70'ler, 80'ler hani böyle arabesk kültürün hakim olduğu dönem. Filmler falan hep öyle. Hep böyle bir çift vardır, sevgili, genç sevgili. Onlar birbirlerine aşık olur ama tüm dünya bu ilişkiye karşıdır. Yani bütün dünyaya. Bütün böyle eş, dost, akraba hepsi ayırmaya çalışır. Kız genelde kötü yola düşer. Emrah mevzu vardır, küçük Emrah zaten. O apayrı bir alem. Yani ömrümüzü tüketti Emrah ve annesi filmlerde. Bir de Nuri Alço. Nuri Alço mevzu o apayrıydı. Bütün efendim şeylerin ne denir? Bu filmlerin en mutlu karakteri.
1: Oo. Sevdin demek.
0: Hiç sekmez yani. Her filmde mutlaka bir yerden çıkar. Genelde de şeydir, Emrah'ın amcası. Zaten bu müziği duydun mu kaç? Geliyor gelmekte olan. Tamam, normale dönelim. Konumuz bu değil. Öyle bir aklıma geldi yani. Yani burçlar deyince zamanında öyle bir şey vardı yani. Cümle alem bunları ayırmaya çalışıyor. Öyle bir... sonra mesela 90'larda da bunları gördüm. Yani böyle şey... enteresan bir şekilde ilişkiyi korumaya çalışma. Herkes böyle karşı. Herkes cephe almış. Ayırın bunları. Aşkta her zaman zorluklarla karşılaşan 6 burç. Nelermiş bunlar? Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar mesela? İlk burç efendim, Koç burcu. Koç doğası gereği bağımsız ve maceracıdır. Coşkuları ve enerjileri muhteşemdir ancak sabır konusunda zorluk yaşayabilirler ve derinlemesine düşünmeden ilişkilere atılabilirler. Hani paldır küldür giriyor yani. Bu dürtüsel davranış kalıcı ve istikrarlı ilişkiler kurmada zorluklara yol açabilir diyor. Hani kendi birdenbire hani böyle şey, bir dürtüyle bir şey böyle yapıyor. Dur ben şu ilişkiye dalayım diyor ama hiçbir şey düşünmüyor. Sonrası biraz sıkıntı yaşıyor. İkinci burcumuz Boğa burcuymuş. Boğa genellikle çok sadık ve kendini adamış ortaklardır. Ancak inatçılıkları ve değişime karşı dirençleri bazen aşkta zorluklar yaratabilir. Yeni koşullara uyum sağlamada veya çatışmalar ortaya çıktığında uzlaşmada zorluk yaşayabilirler demiş. Üçüncü burcumuz, aşkta her zaman zorluklarla karşılaşan altı burçtan üçüncüsü ikizler demiş efendim. İkizler insanı çok yönlü ve iletişimseldir ancak değişken doğaları aşkta zorluklara yol açabilir diyor. Çoğunlukla bağlılıkta zorluk çekerler ve kolayca sıkılma eğilimindedirler. İlişkilerde yenilik ve heyecan ararlar, bu da uzun vadeli ortaklıkları zorlayabilir demiş. Bir diğer burcumuz Yengeç burcu. Yengeçler besleyicidir ve duygusal açıdan hassastır ancak kırılganlıkları aşkta zorluklara yol açabilir diyor. Genellikle reddedilmekten veya terk edilmekten korkarlar. Bu da onların ilişkilerde aşırı temkinli olmasına ve tamamen açılma konusunda tereddüt etmelerine neden olabilir. Bak bu tereddüt de kötü yani. Bunda tereddüt ediyorsun sırf korkularından dolayı. Bu sefer de karşı taraf diyor ki ya bu galiba sevmiyor. O da ondan sonra madem hani olmadıysa bitirelim diyor. Bu ondan sonra olan arkadaş böyle mi olacak ya deyip. Bir diğer burç Aslan burcu. Aslan burcu partner olarak kendinden emin ve cömerttir ancak hayranlık ve ilgiye olan ihtiyaçları bazen aşkta zorluklar yaşatabilir. Sürekli olarak onaylanmayı ve tanınmayı bekler. Ya pohpohlayacaksın yani. Bu da partnerleri bu beklentileri karşılamadığında ilişkileri zorlayabilir. Beni hiç övmüyorsun Necati. Ve son burcumuz Akrep burcu. Akrep tutkulu ve yoğundur ancak güçlü duyguları aşkta zorluklara yol açabilir. İlişkilerde çatışmalara ve güvensizliğe neden olabilecek sahiplenici ve kıskanç olma eğilimleri vardır diyor. Astrolojinin kişilik özelliklerini ve eğitimlerini anlamak için yalnızca genel bir çerçeve sağladığını hatırlamak önemlidir. Bu da hani biz bir şey dedik, çok da kızarsanız kendimizi kurtaralım diye bir cümle yazmışlar. Hani bu genel diyor yani. Hani bunların dışında da olabilir yine diyor yani. Böylemiş yani, aşkta her zaman zorluklarla karşılaşan. Bak, zorluklarla karşılaşan demeyelim esasında, zorluk çıkaran. Karşılaş, mesela bu burçları okuduğumuz zaman esasında karşılaştıkları pek zorluk yok. Genel olarak kendileri zorluk çıkartıyor. Yani sıkıntıyı yine kendileri ya. Bıraksa aslında böyle bir akışta bıraksa belki başka olacak ama bırakmıyor yani.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
0: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Şu an Tokat bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
4: Kimliğinizi alabilir miyiz?
3: Tabii.
4: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
5: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
3: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
6: İşlem başarılı.
7: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerini aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
3: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
8: Bölgenin en iyisi.

Emir Gri radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Reklam. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmente tüm reyonlarda

0: 30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.
2: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
3: Bu şarkılar senin şarkın mı?

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı. 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili 9 kişi tutuklandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz'ın atanmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'da başladı. İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %8,1 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2.860.000 kişi olarak belirlendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri'nin Lark Adası'na yönelik hava saldırılarına karşı misilleme operasyonları düzenlediğini bildirdi.
2: Spor.
1: Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir Futbol Kulübü Kasımpaşa maçında kazanan çıkmadı. Her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle maç 1-1 sona erdi. Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor Korendon Alanya Spor'u konuk etti. Ev sahibi ekip geriye düştüğü maçta son dakikada attığı golle 3 puana uzandı. Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Kadın milli voleybol takımı İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz oyunlarında finalde İtalya'yı 25-22, 26-24 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.909 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 24 kuruş, euro 55 lira 90 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 28 sent, bir bitcoin 78.632 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.641 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Tokat, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Amasya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ordu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Yeni haftayı karşılarken bu pazartesiden keyif almak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Bu güzel günün iki saatini birlikte paylaşıp yine günden, yaşadığınız andan keyif alacaksınız. Bugünün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rania, mikrofon başındayım. Pazartesinin tadını çıkartacağınız hayatın ritmi başladı bile.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
1: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
4: Play Store'dan indirdikten sonra
5: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
4: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
6: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
5: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
6: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
5: Tamam. Ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
4: 300
5: diye.
4: 300 lira.
5: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda, evet, veriliyor.
4: KDV'si, vergisi.
5: KDV'si, vergisi, hepsi çıkıyor.
4: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi, tamam, yönlendiriyor. Bu kadar.
6: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
4: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
5: Çok güzel
4: oluyor.
5: Evet, onu ben
4: çünkü
5: de ben.
4: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı doğrulama yani kodu mu? Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
5: Geldi.
4: Mesajım geldi. Onayla.
5: Harika.
6: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
5: Şimdi yükleniyor.
6: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
4: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
5: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
4: Başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
5: Şimdi bir dakika sürmedi.
4: Bir dakika sürmedi. Şansa
5: işte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem.
7: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Yine çok sevilen Emre Fel hitlerindendi Yardım Et Allah'ım. Hayatın ritminde kulaklarınıza ulaştı. Bu arada yeni şarkı haberinde hatırlatayım. Biliyorsunuz yeni çalışması Merdan'ı geçtiğimiz haftalarda Ağustos'un başında hayranlarıyla buluşturdu. Kendine az tarzıyla, yine güçlü kalemiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı bu kez ayrılık, özlem, gururun gölgesinde kalmış, kavuşamamış iki insan hikayesini anlatıyordu. Peki biz Hayatın Ritminde bu kez Yardım Et Allah'ımla dinledik. Ayşe Özyılmazel var sırada. Eğer müziğin sesini kısmazsanız Tuğba Yurtan Simge'ye, Tarkan'dan Kenan Doğulu'ya, Gülşen'den Gökçe'ye en sevdiğiniz seslerle Hayatın Ritmine devam ediyoruz.

0: en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.

Şimdi malumunuz hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Telefonlarda ekran görüntüsü alıyoruz. Siz yapıyor musunuz bilmiyorum ama ben çok yapıyorum. Özellikle karşılaştığım, denk geldiğim ilginç haberlerde, çok beğendiğim fotoğraflarda, kaybetmek istemediğim şeylerin ekran görüntüsü

Alıyorum. Peki ya sonra geri dönüp o ekran görüntülerini kullanıyor musunuz? Yapılan araştırmalar, akıllı telefonlarda sık sık kullandığımız ekran görüntüsü alma alışkanlığının aslında bize zararı olduğunu ortaya çıkartmış. Öyle ki büyük bir ihtimalle hem telefonun hafızası çok fazla ağırlaşıyor, bilişsel yükümüz azalıyor ama olumsuz. Şu şekilde telefonun hafızasını aldığını düşünerek bazı mevzuları unutuyorsunuz. Yani ekran görüntüsü aldıktan sonra ekran görüntüsü aldığınız şeyin ne olduğunu unutuyorsunuz. Sonra kullanmayı unutuyorsunuz. Oysa ki hafızanızın görüntüsünü alsaydınız eğer ekran görüntüsü almak yerine hafızaya kaydetseydiniz o görüntüyü büyük bir ihtimalle hafızanızda daha fazla yer edecek, yer kaplamadan daha fazla işinize yarayacaktı. Bu yüzden mümkün olduğunca ekran görüntüsü almayın, alıyorsanız da hafızaya kaydedin. En azından kendi hafızanıza.

0: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Şimdi bugün günlerden pazartesi. Uzmanlar pazartesinin stres açısından en yoğun gün olduğunu söylüyorlar. Bana sorarsanız her gün aynı. Stres yüklü olmak sadece günle alakalı değil ama siz yine de bu pazartesi gününde stresle baş etmek istiyorsanız ben de birkaç küçük tavsiye vereyim sizlere. Tamamen ortadan kaldırmasa da en azından stres faktörüyle baş etmenin mümkün olabildiğini söylüyor uzmanlar. Ama nasıl? Şöyle ki, yaşadığınız sorunu yaşamadığınızı farz etmeyin. Yani olumsuz bir durumu yokmuş gibi görmeyin, küçümsemeyin. Daha da önemlisi, bu olumsuz durumu kabullenmenin yok saymaktan daha iyi geldiğini söylüyorlar. Yaşadığınız her olumsuz durumu olabilir deyip kabullendiğinizde strese daha kolay başa çıkıyorsunuz. Önce bir sakinleşmeye bakın. Hep diyorum ya, içinizden ona kadar sayın diye. Ben bunu çok yapıyorum aslında. Sinirlendiğinizde karşı tarafa aniden cevap vermek yerine ya da yaşadığınız bir olayda hemen sinirlenmek, agresif davranışlarda bulunmak yerine şöyle bir derin nefes alın, içinizden ona kadar sayın. Daha sakin ve daha akıllıca düşüneceksiniz. Böylece stresle ve o anki olumsuz durumla daha kolay başa çıkacaksınız. Önceliklerinizi koşullara göre belirleyin demişler. Yani bulunduğunuz ortamda koşullar hızla değişiyorsa eğer, bu olumsuz durumunda, bu stresli halinde gelip geçici olacağını fark edeceksiniz. Yaşadıktan sonra o stresli anı, olumsuz durumları sonrasında hayatınıza katacak dersleri de düşünmekte fayda var. Ha bir de tabii mutlaka yardım isteyin. Bazen kendi başımıza bazı şeylerin içinden çıkamıyoruz ne de olsa.

0: gerisi kolay.
1: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.

sabah güne hazırlanırken, işe gitmeden önce gardırobun karşısında çok fazla vakit harcıyorsanız ya da bir davete hazırlanırken, dışarı çıkmadan önce çok fazla giyinmek, hazırlanmak için vakit harcıyorsanız birkaç küçük moda kuralından bahsedeceğim. Hem şık olacaksınız, trendleri yakından takip etmenize gerek yok. Hem de belki de bir stil ikonu gibi görünmenize fayda sağlayacak. Eğer her zaman iyi gözükmek istiyorsanız her zaman trendlere bağlı kalmayın diyorlar. Unutun trendleri. Vücut şeklinize göre giyinin. Gardırobunuzdaki klasikleri kullanın her zaman. Her zaman eğlenceli olmak zorunda değilsiniz. Bazen sıkıcı da olabilirsiniz. Ama en rahat kıyafetinizi seçin. Sadeliği göz önünde bulundurun. Mutlaka her gün sadeliği ön plana çıkarttığınızda daha şık olacaksınız. Giysilerin sizi giymesine izin vermeyin. Siz o giysileri taşıyın üzerinizde ve mümkünse böyle boş vakitlerinizde ilham alın etrafınızdakilerden, sizin vücut tipinize benzeyenlerden. Böylece daha şık olacaksınız. Daha kolay ve daha hızlı hazırlanacaksınız.

Özellikle masa başında çalışıyorsanız son dönemde masa başında çalışan kişilerde görülen öne kapanmış oturma biçimi için sosyal medyada ve bazı yayınlarda karides duruşu ifadesi kullanılmaya başlanmış. Tabii tıbbi bir tanımlama değil ama başın öne uzandığı, böyle omuzların öne doğru kapandığı, sırtın yuvarlaklaştığı bir duruş biçimini anlatmak için de doğru bir seçim olmuş diye düşünüyorum. Sizde de karides duruşu varsa ekran sürenizi azaltmanız gerekir. Çünkü yapılan araştırmalar sadece masa başında çalışmanın değil, aynı zamanda ekranların, fazla ekran süresinin de bu pozisyonu, karides duruşunu desteklediğini söylüyorlar. Ve uzun süre bu şekilde kaldığınızda vücudunuzda şekil bozuklukları ortaya çıkıyor. Bundan böyle karides duruşu deyince aklınıza sosyal medyada fazla vakit geçirdiğiniz gelsin.

0: Saat 14.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerinde Tuğçe Kandemir sahne alarak zafer coşkusunu on binlerce vatandaşa yaşattı. Belediye etkinliği büyük ilgi gördü. Niksar'da inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında şaşkın halde dolaşan köpeğin çatıya nasıl çıktığı bilinmiyor. Çevredekiler cep telefonlarıyla görüntüledi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Girne açıklarında 267 yolcuyla sefer yapan feribot fırtınada alabora oldu. 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayboldu. Arama kurtarma çalışmalarını hava ve deniz destekli sürdürüyor. İhmal iddiaları ve teknik yeterlilik sorgulanıyor. TOG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Talta X modelinin önümüzdeki Haziran ayında piyasaya sunulacağını ve fiyatının yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olacağını açıkladı. Yeni model ekonomik fiyatıyla geniş kitlelere hitap edecek. İzmir açıklarındaki Seferihisar ve Çeşme kıyılarında sahil güvenlik ekipleri iki operasyon yaparak lastik bottaki 37 düzensiz göçmeni yakaladı ve denizde mahsur kalan 30 göçmeni kurtardı. İşlemlerini tamamladı. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibi için yeni düzenleme yarın devreye giriyor. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruluyor. Kaza sonrası hasar tazminat süreçleri tek numara üzerinden hızlı ve adil sonuçlanacak. Manavgat Şelalesi'nde geziye çıkan 6 genç su seviyesinin yükselmesiyle Adacık'ta mahsur kaldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri şişme botla müdahale ederek gençleri güvenli şekilde kurtardı. Spor. Fenerbahçe, Fransız Lyon takımının yıldızı Malik Fofana için transferde harekete geçti. Lyon, 50 milyon euroluk satış yapmak zorunda kaldı, Kartal olumlu sinyal verdi. Novak Djokovic, ABD açık ilk tur maçında Mariano Navone'ye yenilerek turnuvaya veda etti. Sağlık sorunları, kramp ve kusma yaşadı, kariyerinde önemli bir dönem sona erdi. Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın art arda yenilgilerini kabul etmeyerek hata istemediğini belirtti. Çorum maçında maksimum performansla galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 26 kuruştan, gram altınsa 6883 lira 33 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar var. Yağışlar kuzey kesimlerde yerel olarak kuvvetli olabilir. En yüksek sıcaklık 23 derece. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim, hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu seyredecek, yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.

Şimdi gün ışığından faydalanıyoruz. Tabii ki yaz aylarında olduğumuz için hali hazırda hala güneş bizi gerçekten çok mutlu hissettirmeye devam ediyor. Sabah günü erken uyandığınızda, gün ışığıyla güne başladığınızda erkenden. Gün geç karardığında daha az ampul kullanıyoruz. Yani yapay ışığı daha az kullanıyoruz. Tabii kapalı ortamlarda çalışanlar yine yapay ışığa maruz kalıyorlar. Ama benim sözüm daha ziyade gün ışığını yeterince alanlar. Fakat önümüzdeki kış aylarında işte hava biraz daha erken karardığında, geç aydınlandığında, yapay ışığa daha fazla maruz kaldığımızda bu kullandığımız LED ampullerin bize zarar verdiğini söylüyorlar. Aslında LED ampullerimiz mitokondrilerimizi aç bırakıyor ve bunun bir sağlık krizi olduğunu söylüyor uzmanlar, nörobilimciler. LED ampullere olan bağımlılığımızın kronik tehlike düzeyinde olduğunu, hücresel mitokondrimizi hayati önem taşıyan kızılötesi dalga boylarından kelimenin tam anlamıyla mahrum bıraktığını söylüyorlar. Modern ışık yayan LED ampullerin aslında enerjimizi emdiğini söylüyorlar. Bu yüzden daha enerjik olabilmek için, daha mutlu olabilmek için mümkün olduğunca gün ışığından faydalanmak da lazım diye hatırlatmış olayım. Erkenden güne başlayanlar bugün yine çok şanslı.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi www.alperenyapi.com.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi bugün günlerden pazartesi olunca tabii diyetlerden de bahsedeceğiz. Ne de olsa Eylül'ü de karşılıyoruz. Belki de yaz boyunca o fazla kilolarınızı veremediniz ama yaz sonunda kiloları vermeyi planlıyorsunuz ya da yazın fazla yediniz, kilo aldınız. Olur ya, biraz daha sağlıklı olmak için şimdi karar verdiniz sağlıklı beslenmeye. Kilo vermek için kimin ne yapması gerektiğini bir uzmanın söylemesi gerekiyor ama yine de genel geçer kurallar var. Onları da bilmemiz gerekiyor. Misal uyku kalitemizin bozulmaması gerekiyor. Uyku kalitesi zayıflama konusunda oldukça önemli. Ancak işte diyet yaparken genelde aç kaldığımız için yatağa da aç giriyoruz ve uyku kalitemiz de olumsuz etkileniyor. Peki yatağa aç girilir mi? Yani diyet yapmak mı olur, aç kalmak mıdır? Tabii ki hayır. Gecenin geç saatinde, uykuda olmanız gerektiği saatlerde karnınız aç olduğu için uyuyamıyorsunuz. Bir yerde bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz. Tabii ki uykudan önce yemek yemeyeceksiniz ama sizi tok tutan besinlerden faydalanacaksınız. En azından yatağa aç girmemek adına. Ha, diyetisyenler bunun zaten tavsiyesini veriyorlar ama ben bir kez daha hatırlatmış olayım. Kilo vermek gece yatağa aç girmek anlamına gelmesin hanımlar beyler, sonra uyuyamıyorsunuz.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
5: Bu programda müziğin ritmi var. Bu programda eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Sabah güne nasıl başlarsınız? Hepimiz aynı şekilde aşağı yukarı alarmı kapatırız, yataktan kalkarız, elimizi yüzümüzü yıkarız, belki küçük bir kahvaltı, sonra hazırlanıp işe gidiyoruz değil mi? Çoğumuz aynı şeyi yapıyoruz sabahları. Fakat farklı aktiviteler yaptığınızda gününüz daha güzel geçecek. Peki sabah size iyi gelecek farklı aktivitelerden bahsetmek istiyorum. Çünkü kendinize ayıracağınız o birkaç dakika hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınıza büyük etki sağlayacak. Daha mutlu bireyler olacaksınız. Hani son zamanlarda hayattan

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Farkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız güvenilir.

0: araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Hafta sonunuz nasıl geçti? Umarım güzel bir hafta sonu geride kalmıştır. Ama böyle evde oturup hareketsiz bir hafta sonu geçirdiyseniz size çok da iyi haberler veremeyeceğim. Yeni bir araştırma, oturarak geçirilen sürenin bu sırada yapılan aktivitenin beyin sağlığı üzerinde önemli rol oynayabileceğini söylemiş. Yani oturarak vakit geçiriyorsanız o otururken de televizyonu izlemekle bilgisayar başında çalışmak arasında fark olduğunu söylüyorlar. Hareketsiz yaşam tarzının bilişsel gerilemeye sebep olduğunu biliyoruz ama hareketsiz yaşam tarzının da otururken beyni aktif hale getirdiğinizde biraz daha kurtarılabilir olduğunu söylüyorlar. Zihninizi meşgul tutan aktivitelerle uğraştığınızda daha faydalı olabiliyormuş. Yani televizyon karşısında uzun süre vakit geçirmek yerine otururken de zihninizi harekete geçirmeniz gerektiğini söylüyorlar. Evde televizyonu izlemekten farklı olarak sinemaya gittiğinizde, sadece oturup televizyon izlemek yerine zihninizi harekete geçirecek aktiviteler yaptığınızda, kitap okuduğunuzda, bulmaca çözdüğünüzde, mesela bir şarkı ezberlediğinizde de televizyon izlemekten daha fazla zihninizi çalıştırdığınızı hatırlatmak isterim o halde. Hareket etmeden geçirdiğiniz vakitleri de en azından zihniniz hareketli geçirmeniz gerektiğini hatırlatmış olayım.

Yaz ayları geride kalmak üzere. Bu yazda yeni yaz düğünü yapanlar, evlenenler, arkadaş, eş, dost dünya evine girdi. Ed arası hala evlenmeyenlerin başına diyelim. Peki kiminle evleneceğinizi merak ediyor musunuz hala bekar olanlar? Nasıl biri olacak? Acaba karşınıza nasıl biri çıkacak? Aynaya bakın diyeceğim size. Milyonlarca çifti incelemişler. Aşk sandığımız kadar tesadüf değil demişler. Kiminle evleneceğinizi tahmin etmek için aynaya bakmanız yeterli diyor yapılan araştırmalar. Öyle ki mesleki eğitimden inancınıza, yaşam tarzınıza kadar pek çok konuda kendinize benzeyen kişilerle eşleşme eğiliminde olduğunuzu söylüyorlar. Peki zıt kutuplar birbirini çeker sözü yanlış mı tamamen? Hayır, tamamen yanlış değil tabii ki. Ancak bu araştırmada insanlar hala büyük ölçüde kendilerine benzer kişilerle eşleşebiliyorlarmış. Yani tencere kapak misali ya da davul bile dengi dengine, sözleri boşa söylenmemiş. O halde kiminle evleneceğinizi merak ediyorsanız şöyle bir aynaya bakın derim ben de.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızda hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

Yepyeni bir hafta başladı. Yarın da yepyeni bir ayı karşılayacağız. Peki her gelen yenilikler bize güzellikler getirsin diyelim. Bugün de hayatın ritmini tamamlıyoruz. Bize ayrılan 2 saatin sonunda ben Rania. Artık hoşça kalın diyorum size. Bugünlük hoşça kalın. Tabii müziğin sesi hep açık olsun. Kulağınız yine yanı başınızdaki radyoda olmaya devam etsin. Yarın yine hayatın ritmiyle Eylül'ü karşılayalım. Hoşça kalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasının 5. dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı. Başsavcılık aynı soruşturma kapsamında Alaaddin Koca Memik ve Vahit İlgör hakkında verilen adli kontrol kararlarına ise itiraz etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bugüne kadarki orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 15 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme oranına ilişkin küresel ölçekte zorlu şartların ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde ekonomimizin dayanıklılığını göstermiştir değerlendirmesini yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman dün Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erhürman tüm hata ve ihmallerin ortaya çıkarılacağını belirterek arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor dedi.
1: Spor.
0: Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Samsun Spor'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir Futbol Kulübü Kasımpaşa maçında kazanan çıkmadı. Her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle maç 1-1 sona erdi. Trendyol Süper Lig'de Eyüp Spor, Korendon Alanya Spor'u konuk etti. Ev sahibi ekip geriye düştüğü maçta son dakikada attığı golle 3 puana uzandı. Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Kadın milli voleybol takımı İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz oyunlarında finalde İtalya'yı 25-22, 26-24 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.909 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 24 kuruş, euro 55 lira 90 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 28 sent, bir bitcoin 78.632 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.641 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Tokat, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Amasya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ordu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: öpeceğim ben seni.
1: Play Store'dan indirdikten sonra...
2: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
1: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
3: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
2: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
3: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
2: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
1: 300
2: diye.
1: 300 lira
2: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
1: evet,
2: veriliyor.
1: KDV'si, vergisi.
2: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
1: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
3: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
1: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel oluyor.
2: Çok güzel, evet, onu ben
1: çünkü
2: de
1: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım, cep imzamı ben doğrulama yani kodumu. Ben
2: kalmış
1: doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
2: Geldi.
1: Mesajım geldi. Onayla.
2: Harika.
3: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
2: Şimdi
3: İşlem
2: yükleniyor.
3: Bitene kadar ayırmayınız.
1: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
2: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
1: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
2: Şimdi bir dakika sürmedi.
1: Bir dakika sürmedi. Şansa
2: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
1: Evet.
2: Muhteşem bir hizmet oldu.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

0: A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres: Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi, Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.
4: Pop 20 ilk 5.
5: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
3: 5 numara.
6: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
5: 4 numarada Asil Gök, Ne Oldu Böyle?
3: 4 numara.
5: Bon Jovi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı, haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
7: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
5: Hadise Ara Beni 2 numarada.
3: 2 numara.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.
4: Maksimum müzik.
5: Sinerji. Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: sistemle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Karadeniz'de olta balıkçılığı yapanlar palamut avını artırdı, Ordu'daki tezgahlar doldu. Av yasağı 1 Eylül'de kalkacak, fiyatlar ucuzlayacak, balık bolluğu artacak. Zile ilçesinde uzun yıllar yangınlara koşan 1957 model itfaiye aracı 69 yıl sonra orijinal haliyle Veni Vidi Vici Müzesi'nde ziyaretçilere sergileniyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: TOGG'un yeni modeli Taltıx Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'ya göre Haziran ayında satışa sunulacak. Model uygun fiyatıyla düşük gelirli vatandaşlara ekonomik seçenek sunarken kampanyalarla erişilebilirliği artırılacaktır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para transferi iddiaları üzerine maddi gerçeği ortaya çıkarmak için resen soruşturma açtı. Beyoğlu Karaköy mahallesinde Kanadalı turist Alex Soliman takside bıçaklanarak 6500 lira gasp edildi. Kadınlar POS cihazıyla 3375 lira çekti, taksi şoförü müdahale etmeyip kaçtı. Turist hastaneye kaldırıldı. Mekke Ortak Savunma İttifakı kapsamında Türkiye ev sahipliğinde İstanbul'da Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı düzenleniyor. Toplantıda güvenlik, savunma kapasitesi, işbirliği ve terörle mücadele konuları ele alınıyor. Manavgat Şelalesi'nde bir adacıkta mahsur kalan dörtü, kadın altı genç, su seviyesinin yükselmesiyle kıyıya geçemeyince 112'yi aradı. İtfaiye ve AFAD ekipleri şişme botla gençleri kurtardı.
0: Spor.
1: Gaziantep FK Teknik Direktör Miral Rado ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Çağdaş Atan gündemde olup yönetim bugün görüşme gerçekleştirecek. Rado 7 maçta görev yaptı. Altay'dan ayrılan Onur Efe, Gaziemirspor'la ön protokol imzalayarak yeni sezonda siyah beyazlılara dönmeyecek, lisans işlemleri tamamlanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Voleybol Konfederasyonu Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak. Maç TRT1'den canlı yayınlanacak.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 27 kuruştan, gram altınsa 6872 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli. En yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçecek. En yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta yarın hava güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 26 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212-5656
4: 0543-746-3754.
3: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Derken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
6: Reklam. www.radyosinerji.com
7: Dünyanın yerel radyosu.
6: Dünyanın yerel radyosu.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun, anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir. Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin bugünkü ilk toplantısıyla bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu gösterdik diye konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Eylül'de Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde hizmete sunacağımız Alo Adalet 135 hattını kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomideki belirsizlikleri ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü belirterek, kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir dedi. Girne'de batan feribotta yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri belli oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, kayıp olarak arananların sayısının ise 20'ye yükseldiğini açıkladı.
2: Spor.
1: Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir Futbol Kulübü Kasımpaşa maçında kazanan çıkmadı. Her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle maç 1-1 sona erdi. Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor Korendon Alanya Spor'u konuk etti. Ev sahibi ekip geriye düştüğü maçta son dakikada attığı golle 3 puana uzandı. Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Kadın milli voleybol takımı İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz oyunlarında finalde İtalya'yı 25-22, 26-24 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.909 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 24 kuruş, euro 55 lira 90 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 28 sent, bir bitcoin 78.632 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.641 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Tokat, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Amasya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ordu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
0: Reklam.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: tamam, 300
0: yapalım.
1: Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
1: bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir
3: şey. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212-56-56 0543-746-3754.

0: başında da söyledim.
1: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Parkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

açtın yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Karadeniz'de olta balıkçılığı yapanlar palamut avını artırdı, Ordu'daki tezgahlar doldu. Av yasağı 1 Eylül'de kalkacak, fiyatlar ucuzlayacak, balık bolluğu artacak. Zile ilçesinde uzun yıllar yangınlara koşan 1957 model itfaiye aracı 69 yıl sonra orijinal haliyle Veni Vidi Vici Müzesi'nde ziyaretçilere sergileniyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Girne açıklarındaki feribot faciasında 267 yolcudan 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayıp. Arama kurtarma çalışmalarına hava ve deniz desteği sürerken ihmal iddiaları ve kaptanın sefer izni hala soruluyor. Komedyen Cem Yılmaz, geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede tedavi altına alındı ve kulak memesindeki frank işareti kalp hastalığıyla ilişkilendirildi. Ancak bu çizgi doğrudan kalp hastalığı belirtisi sayılmıyor ve yaşla artabiliyor. Beyoğlu Karaköy'de Kanadalı turist Alex Soliman, takside iki kadın ve şoförün saldırısıyla 6500 lira gasp edildi. Kadınlardan biri bıçakla yaraladı, şoför müdahale etmedi. Turist bankaya itiraz hazırlıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, üyelerin ilçe başkanı, il başkanı ve genel başkanı seçeceğini belirtti. Üye sayısı 600 bini aşarken 3 dönem kuralı tüm yöneticiler için yürürlükte olacak. İzmir açıklarında sahil güvenlik ekipleri 2 operasyonda 67 düzensiz göçmene müdahale etti. Seferihisar'da 37 göçmen yakalandı, Çeşme açıklarında batma tehlikesi yaşayan 30 göçmen kurtarıldı ve il göç idaresine teslim edildi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Serdal Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yer almasını sağladı. Karar oy çokluğuyla verildi. Juventus, Newcastle United forması giyen Alman golcü Nick Woltmeit ile kişisel şartlarda anlaştı. İtalya ekibi transferi kiralama bedeli üzerinden tamamlamak için görüşmeleri sürdürüyor. Golden State Warriors yeni sözleşme kararını Stephen Curry'e bırakarak ona tam uzatma veya düşük bedelli anlaşma seçenekleri sunmaya hazırlanıyor bu sezon. 62,5 milyon dolar alacak. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 26 kuruştan, gram altınsa 6838 lira 89 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli. En yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçecek. En yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta yarın hava güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 26 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira, koltuk takımları 24.900 lira, çift kişilik baza setleri 24.900 lira, yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
4: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Parkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli, doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi, Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın Yerel Radyosu.
1: Dünyanın Yerel Radyosu.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.
4: Ah rana nin rana nin ara ira. Yakalım mı yakma

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
5: Numarayı tuşla.
6: Radyon parmaklarının ucunda.
7: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.

0: üzerine. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
4: Maksimum Müzik.
3: Sinerji FM.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Hem eviniz

0: hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

şarkılar bizi söyler de. Hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, yepyeni bir günden ve yepyeni bir Şarkılar Bizi Söyler programından sesleniyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızda hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

Efendim bugün de sevgili dostlarımız sanat müziği dinlemek adına bizlerle bir arada. Teşekkür ediyoruz şu dakikalarda aramızda olan sevgili dinleyicilerimize ve sanat müziğimizin en güzel eserlerini bugün de sizlerle paylaşmak adına sözümüzü verelim ve yine güzel bir sanat müziği eseriyle devam ettirelim programımızı.

Sevgili dinleyicilerimiz, program birlikteliğimiz içerisinde güzel bir Muazzez Ersoy eseri paylaştık. 1990'lı yıllara gittik efendim. Nostalji serisinden önceki albümlerindeydi bu güzel eserimiz. Gideceğim gurbet eldir. Ya gelinir ya gelinmez dedi sanatçımız ve program Gizli Aşk Bu Söyleyemem Derdimi Hiç Kimse isimli eserle devam ediyor.

Bir aşk söyleyemem, derdim yok.

görmüyor bak gözlerin hiç kimseyi. Gizli aşk, gizli dertmiş.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: Ne? Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Radyon bir tıkla yanında. Radyosinerji.com.
3: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler. Devam ediyor.

Efendim, bölgenin en güçlü sesinde 80'li yılların en özel sanat müziği eserlerinden bir tanesini paylaştık. Bir Mahmut Oğul bestesidir. Çatlayan dudaklara, sararan yapraklara yağdır Mevlam su dedi sanatçımız ve

biterek. Efendim, bizler sizinle beraber olmayı çok seviyoruz. Sizinle bu güzel sanat müziği eserlerini paylaşmayı çok seviyoruz. Ne mutlu bize ki efendim, bugün de yine sizlerle bir arada en güzel sanat müziği eserlerini paylaşıyoruz. Geride bırakmış olduğumuz güzel bir eserin ardından şimdilerde Sibel Can'la devam ediyoruz. Şarkılar da senden yana diyor sanatçımız.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizlerle beraber olan sevgili dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. İnşallah Rabbim ömür verirse. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: De hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler, sona erdi.
1: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.

selim galiba senin. Bu yüzden bu kadar sitem.